ettiğine okunacak dagalye birime, ensigo zebirime, nongo semeye zibala. Dagalanga roket, elvan sobusani, marifos, erikobo bukam birime, glaymak ne habiset, erikobo mudomu nemiro. Dagalyon ha, terina bulabe kubirime, wadde takalyo. Bayine ensige nongo semo, amuriye zaka sori, enyanya, nemboga. Basangwa ku bench one castrate, esimo, zero sapi muenda biri, kuminam sambu, nkaga muemo, nsambu. Beba Sanja Agrochemicals.

biri emu tano hash osobola okubeera nga wenyigira mu draw ya kabox okusalayo jasa enkumi biri bokisi gyokonako sente zosangamu zootwala sente zosangamu zootwala ke kabox onyiga sta biri emu tano hash ngenda kubanga bakasente mudakika ntono nyo okuva kati so blood beerako ku radio simba ngozanya kabox ngonyiga sta biri emu tano hash.